Çok rutin asop çocuğun gurgur olsun. Gurgur olsun. Yine bir tık var doktor. Da ala gara gel. Yine çok rutin and asop çocuğun. Olsun. 3 days that 3 days in Thailand. Only awesome.